0: Kıvırcık aşkı da çok iyi.
1: Hayırlısı sana bir geliyor demek.
0: Gözlerin yolu. Patlayan yüzler.
1: Ekran geliyor.
0: Evet, ekran geliyor. Patlayan yüzler.
1: Eros görüyor musun?
0: Aa, evet. Rapida. Bana bak. O zaman belki gidiyoruz.
1: Hı.
0: Gidiyoruz. Bak Barakuda'ya bak. Barakuda. Gördün mü? O zaman belki gidiyor. Benim bana bak. Kılıç bana. Çok güzel. Aa.
2: Ay sana sevgililer gelmiş ben. Neler
0: çıktı? Bravo.
1: Gözler.
0: Şeyler.
1: Biriler şeyler.
0: Kulağım.
2: Kulağım. Kulağım. Kulağım. Kulağım. Kulağım. Kulağım. Kulağım.